için ülkemizi yıkmak istene bahsettim. Amerika, bakın ben zaten bahsettim. Vallahi kimin tuğus, om tuğ, ik weet wat zeggen hij.